hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Assalamu alaykum, hörmetli radyo dinleyiciler. Anlamadıklarınızlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygarça yanıtçı. Bugün 2026 yılı 15. Oktober, Peşembe, Hazir. Enkara vakti, Çüştünkin 1, Ürümçü vakti, Çüştünkin 4. Hörmetli radyo dinleyiciler, anlatıcılarımızın her günü Enkara vakti, Çüştünkin 1'den 2 gece, Ürümçü vakti, Çüştünkin 4'den 5 gece bulan aralıkta, Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 asuni hemraları ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuygur.com, www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr/uygur adresleri de bir başta anlayalayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 5'ten 6 gece, Ürümçü vakti etigen 8'den 9 gece bolgan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogertz'da suni hemra ve internet arkalık anlıqalı bolat. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası, namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

0: Selamat konuklar. Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın her gizme yadro kuralı ige bulalmaydıqalıqını ve nefit bağısının tez süratte töyleydıqalıqını bildirdi. Amerika Koşma Ştatları Prezidenti Donald Trump İran bilen bulgan uruşunan pat yakında akhirlişidıqalıqını bayan kılıp, tokunuş akhirlaşkanda nefit bağısının tez süratte töyleydıqalıqını mülçerledi. Çarşamba günü Montana'da muhbirlardan ziyaretini kabul kılgan Trump, İran bilen bulgan uruş pat yakında akhirlişidı. Ular mı uruşunan akhirlişini halaydıqan bulgaşka pat yakında akhirlişidı. Ular her gizmo yadro kuralıga ige bulalmaydı. Nefit bahası bolsa tez surette tüşüp ketidi dedi. Bunundan ilgili Montana'daki bir katımlık yığılışta söz kılgan Trump, Washington tokunuşunu akhirlaştırışka teriş vatkan bir peytte, Amerika Koşma Ştatlarının İran tarafındaki zayda kaysi emeldarlar bilen söhbet ötküzü vatkanlıqının inek emeskini tılgaldı. Amerika Koşma Ştatları Prezidenti sözünü devamlaştırıp, onlarının deniz armiyası yok, hava armiyası yok. Armiyası parça parça bulup gitti. Rehberleri bolsa gayip oldu. Esil de onlarının rehberlerini öz halıga koyup verişim gerek iken. Çünkü hazır kim bilen söhbet ütküzü vatkallıkımızdan bilmeymen, dedi. Amerika Koşma Ştatları Prezidenti yine İran'ın ötmüşte otur şerhtiki küçülük bir herbi küç ikelikini. Ama Amerika Koşma Ştatları'ndan herbi hareketlerinden bu devletin iktidarını zor derecede acil tübetkelikini ilgili sürdü. Trump, İran'ın ilgiri Orta Şerik'ten zomigi giri ikerlikini, ama hazır ilgiriki de küçülük emeskini eskertti. Amerika Koşma Ştatları'nın hücumlarının İran deniz armiyasının yokat kalıqını ve herbi ayırpalarını işletilmez halıqı çürüp koyqalıqını dava kılgan Trump, İran'ın 159 tane paraxotu barlıqını, ama hazır onlarının hiç kayısının işlemeyi kalıqını ilgiri sürdü. Şundakla, uruş ayırpalarının mı mezkur devletteki ayrı durum yolları da veyran kılını kalıqını etti. Trump sözü ilave kılıp, bilisler, ular ilgiri küçlük idi. Hazır bolsa anca küçlük emez. Mən həmisini bir tərəf kıldıq dedim. Onlarının cəmiyə 159 dana paraxotu var idi. Hazır dəniz asıda kança paraxotu var? Cəmi 159 dana. Bunadan başqa bizninki dək bolmasa mı? Xeyli yaxşı əhvaldaki 274 dana uruş ayırplanı var idi. Bugün şiltələydiğən kança uruş ayırplanı kaldı? Nöl. Onlardan qayarda ikərkən biləmsilər, həməsi İranın ənə şu güzel ayrıdurum yolları da çeçilib yatıdı. Həməsi kiçik parçalarına bölünüb, ayrıdurum yollarından hər qaysı cəyləri də vəyran boldu, dedi. Hörməsli radiyanmışlar, yuxarıda xəbərlər alınırlar.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələri nümunə proqramımızın bugünkü sonunda xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç Effektinin Türk ədəbiyyatının tiriliş şairi Sezai Karakoç demirlik analizini diqqətinizə sunumuz. Bunu nöqtə diqqətinizə proqramımızda bolsun. Türk ədəbiyyatında bəzi şairlər bir millətin özünü düşünüş tirçanlıqlarının yolunuşunu belgeləyir. Sezai Karakoç Türk dilinin ifadeleş imkaniyetlerini kengaytgan şiirleri ve medeniyet hakkındaki karaşları bilen bu xil zatlarının beşiğine kelir. Onun eserlerinde insanın içki dünyası bilen cemiyetinin kelgüsi bir-birige tutaştırılgan bulup, muhabbet, ölüm ve itikat meseleleri tarih aldıdaki mesuliyet duyusu bilen birlikte muhakeme kılındı. Karakoç'nı okuş Türkiye'nin medeniyet baylığı üstüde kaydedin oyulmuş demektir. 1933 yılı Diyarbakır'ın Erganiyen ayyasıda dünyaya gelen Sezai Karakoç, Anadolu'nun bu çonkur yıldız tartkan medeniyet merkezinden Türk edebiyatına soğat kılgan büyük şairi ve mutfakörü. O başlangıç mektebini organiyede, Tuluksuz Otur mektebini Maraş'ta, Tuluk Otur mektebini bolsa Gaziantep'te tamamlagan. 1955 yılı Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesinin maliye kesbini bitirgen, Maliye Ministerliği de türlü vazifelerini ötegen Karakoç, 1973 yılı vazifesinden istifa verip, bütün zihnini edebiyat ve fikir sahasındaki hizmetlerine karatkan. Yaşlık yıllarda Necip Fazıl Kısakürek ve onun büyük şerik etrafındaki fikir ekimi bilen ornatkan alakası, onun karakterlerinin şekillenişinde mühim rol oynagan. O, Mehmet Akit'nin ictimai mesuliyet yanına kızıkkan, şundakla Yunus Emre ve Mevlana'nın menü mirası yüzlengen. Karakoç, özü varislik kılgan bu baylıklarını öz devrinin sualları içine bağlaydıgan, özgeçi bir fikir ve senet yolu açkan. Türk şiiriyeti de onun tutkan oranı, bulup mu ikinci yeni edebiyat ekimi noktasının intayin muyum. O, adetin taşkırı tasavvurları ve tilgi elip gelgen yanıkları bilen bu akımının küçülük namayanları Katar'dan oran alıdı. Onun şiirlerde köründüğün dünyanın oranına, onun sırtındaki hakikatini izleş ruhi var. Zamanevi insanın yalgızlıkı, ölüm aldıdaki ensizliki ve Allah'a yüzlenişi onun ve has şiiri til bilen bayan kılındı. Tunca Şirla Toplumu Körpez 1959 yılında şerifleniğen Şahdamar Hızır bilen 40 saat, Taha'nın kitabı ve Leyli Mecnun Katarlıkla onun şiiriyat dünyasının kenglikini körtüp verilen en mühim eserlerdir. Bulup mu nurgun kişilerin kalbinin çonkur urun algan Monna Roza namlı şiiri onun hissiyatını senetke aylandırış küçünün tipik ölgüsü. Karakoç'un Türk edebiyatı koşkan en çok tehbirlerden biri enene bilen yığınak oturusu da unutkan callık münasebeti. Onun eserlerde konu enenle zamani üslup bilen kaytadın canlandı. Onun bu pozisyası Türk dilinin öz tarihinden uzuklanıp yeni eserlerini vücutku keltirişke kadir ikerlikine naiti roşen aldığı görüntü.

بيرضو. Onun fikir dünyasının merkezden tiriliş hukumu oran alırdı. Qarqoç İslam dünyasının duş gelgen krizislerden kutulup, itikad ve ahlak mənbəleri bilen qaytadan alaqa bağlışına nişan kıldı. Ruhunun tirilişi, İslam'ın tirilişi ve tiriliş evlatlarının əqidisi xatarlıq əsərlerde bu izinişlerini oturu koydu. Onun karşıya tiriliş insanın fikirleri bilen əmliyetini birleştirişi bilen başlanıp, medeniyet ve ictimai hayatka yayılan bir yeniliş baskıcı. Bu noktadan elip etkanda Qarqoçun yaşlığa yükleyen mesuliyeti naiti çoğun. O, bilimlik, ahlaklık ve öz medeniyetini tonuduğun evlatlarının yetişmişliğe naiti zor ahmiyet bergen. Bir cemiyetin kelgüsüge işenç bilen karşı yetişip çıkartkan yaşlarının dünyanın doğru düşünüşüge ve öz kımmet karşılarına anlı kaldı iki çıkışıga bağlıq durup. 1960 yılı neşeri kılınışı başlayan terliniş yolunu, onun fikirlerini erbiyat sahasıge yetkizilgan mühim bir sopa oldu. 1992 yılı açı davranışkan bu yorunol, etrafıda Rasim Özden Ören, Cahit Zarip Oğlu ve Erdem Bayazıt Katarlık meşhur edipler bilen bir yerge cem buldu. Bu yorunolda yine konu Türk edebiyatı bilen birge, Garip Etiyat'ın tercüme kılıngan eserlerinin mi urun elişi, Qarqoçun dünya edebiyatını yakından küzdüp gelgeldikini görüldü. Sezai Qarqoç öz fikirlerini siyasi sahaya mümkün aitip, 1990 yılı Tirliş Partiyasına, 2007 yılı bolsa Büyük Tirliş Partiyasına kordu. Bu tırçalıkla onun cemiyetinin kelgüsü için kılgın izinişlerinin tutkulu hayatı da dağınlaşkallıkının ispatı. 2021 yılı 16. Noyabr günü İstanbul'da vafat olgan Sezai Qarqoç, Şehzadebaşı Camisi kabristanlığına defne kılındı. Bugün bizning zimmimizga yuklangan vazifa uning asarlarini o'qish va avlodlarga yetkazish orqali uning xotirasini abadiylashtirishdir. Turk tilining chuqurligini va millatimizning fikr yoritish iqtidorini namoyon qilgan bu buyuk ustozni iftixorlik va minnatdorlik bilan eslaymiz. Hurmatli radio tinglovchilari, yuqorida Türk dünyasının namayandılayan ımlıq programımızdan bugünkü sanada Xalqara münasibetle mutxassisi Dr. Cemil Duğaç İpek'nin Türk edebiyatının tirliş şairi Sezai Qarqoç temalıq analizini tekstinlığa sunduq. Hemmanlığa hemmede amallıq dilaymız. Xayr xoş.

0: Hürmetlik radio anlıkçıda, İlker Taşkın terpiden tayarlanan Türkiye'nin rayonla has tizim kılan mahsulatları namlık sahibimizin bu haftalık sahnede Bursa Döner Kaupen tanıştırmız. Bursa Döner Kaupen'in Türkiye'nin rayonla has mahsulatları tizimliki kırgızlığa vakti 2022 yılı 6. ayının 17. günü. Bursa Döner Kaupi Türkiye'nin tarihi şehirlerden biri boğan Bursa şehrinin ismi bilen atılıdı. Ve 2022 yılı Bursa Soğut Sanayiçiler Birleşmesi'nin ırtıması bilen Türkiye'nin rayonla has mahsulatlar tizimliki kirgizilgen idi. Bursa Döner Kaupi'n tayarlaş üçün koy, üçge ya ki kalın yopurmaktek yapılaklanan göşü ve kıymısını doğru dermek titutku arlaştırılmasının az digende 2-3 gün dem yüzüşkü doğru kilidi. Dem yegen ve nait az miktarda tuzlangan goş parçaları döner zihiga üstüdün tüvengi kartıp ötküzüldü. Yağaç gömürdü pişirilip, andın nait nefis şekilde kesildi. Kaupni pişuganda otnun ançıbek yukur bulmaslıkıga ve goşni köydürmeslikige entayin dikkat kılınıdı. Pişirilgan goş alayda tayarlangan yumuşak nanın üstüge koyuludu. Andın onunla kızık, serik may koyulup mehmanğı sunuşku tayyar algı keltürlüdü. Bursa döner kaupida göğsünün may miqdarı en köp boğanda 25% bolışı kerek. Nan kavap göğsünün akkan yığı bilen yağılınıp kavapdan da azıraq kızartılıdı ve kiçik-kiçik toğrulundu. Bu tamak azıraq kızıtılgan çoğun ve tekşi farfor ya ki metal tahtaydı sunuldu. Mehmanını tallışıq asasen kavapının yenide kitik, şoklu kıyamı, korulgan kızılmuş ve toğralgan pemidurunu birli sunuldu. Ötmüşe 1800 yıllarının otturlarına tutuşuduğun Bursa döner kaupi hem şehrinin hem Türkiye'nin tamak kültürde moyum oranı ige. Örmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Türkiye'nin rayonla has tizim kılınan mahsulatları namlık programımızın aldığında.
1: Türkiye'nin rayonluğa sasen tizim kılınan mahsulatları.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı, kandırdı kendimizi.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bir olursun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio?

0: Adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.